dizmeyi çekerdim diz kapağım aça. Ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa. Baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağar da mahardı teşti koyardık. Her sene akmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şakalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

çekip gittin ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah ne yalan söyleyeyim onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucunun tülünü üzdüm kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. Tutmaca oynardık deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu aşairin işine. Bak bizi bindirdi gömül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim köyü özledim.

Son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimdik, dur da öyle git. Madem gidiyorsun bura son durak, ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça bir cisim bırak. Saçından birkaç tel, ver de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen, adım andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen, ne olur yaşatma, vur da öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem otlarıyla hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri, gel de gör, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü gör de öyle.

0: sabrettik. Gelmeyen mutluluk, sevinç utans. Gelmeyen mutluluk, sevinç utans. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık, kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz, belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utans. Bekletip gelmeyen sevinç utans.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Bugün de size radyonuzdan birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Değerli dinleyenler, hiç vakit kaybetmiyoruz. Gündemde olan önemli haberlerimizin başlıklarını ve detaylarını sizlere aktararak programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Fenerbahçe yine puan kaybetti, direklere takıldı, Gaziantep'te kayıp denilmiş. Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı deniliyor. Detayları programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Sırbistan Cumhurbaşkanı 27 Eylül'de istifa edecek denilmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Sokaklar güvende operasyonlarında 1613 şüphelinin gözaltına alındığını belirtmiş. İlk abonman 1 TL'ye düşüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek paketi denilmiş. Rusya ve Ukrayna'nın kararını açıkladığı Amerika Başkanı Trump'tan dünyayı rahatlatacak petrol açıklaması deniliyor. İstanbul'da konut ateşi, deprem korkusu fiyatları kesmiyor denilmiş. Kara para aklama soruşturmasında Vanlı Karahaydar olarak anılan kişinin fenomen eşi de tutuklandı denilmiş değerli dinleyenler. Ocaktan sonra maliyet katlanabilir, kademeli emeklilik bekleyenlere kritik yıl sonu uyarısı deniliyor. Motorinde 100 TL alarmı, 6.62'lik dev zam geçerli olacak deniliyor. Kayıp Büşra'nın annesinden kan donduran itiraf, babası öldürüp araziye bıraktığı ifadeleri yeni bir ifade var. Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere seslendi. PISA 2025 başarısını ele aldı. Türkiye Yüzyılı Marif modelini değerlendirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Detayları ve daha fazlasını aktaracağız. Yine iş insanı Hamdi Akın'ın özel jeti Libya'da iniş sırasında pistten çıktı. Türkiye'den havalanmıştı. Pistten çıkan uçak alev aldı. Uçaktaki mürettebatın yara almadan kurtulduğu öne sürülmüş değerli dinleyenler.

Okullar açıldı ve aynı tartışmalar yeniden gündeme geldi. Değerli dinleyenler, programımızı sürdürüyoruz. Nedir bu tartışma? Öğrencilerin beslenmesi, yani her okul günü bir öğün yemek olarak önümüze çıkıyor. Devlet tarafından çocuklara verilsin. Muhalefet cephesi bu konuda ısrarlı ve son dönemde bir maliyet hesaplaması bile yapılmış ve bir öğün yemeğin yaklaşık bir öğrenci için 87 TL olarak hesaplandığı Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından tekrar gündeme taşınmış durumda. Milletvekili Akdoğan, 15 milyon öğrenciye 180 iş günü, yani okul günü boyunca bir öğün yemek verilmesinin 235 milyar TL gibi bir bütçe ortaya çıkardığını ve bu rakamın devlet bütçesinin %1'i Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %10'una tekabül ettiğini dile getiriyor. Ankara Milletvekili Akdoğan, faize ödenen paranın yıllık 1 trilyon 791 milyar TL bandında olduğunu belirterek, bu para faize ödeniyorsa artık rica edeceğim 235 milyar TL de çocuklarımız için ayrılsın ifadelerini kullandı. Yemek tartışması 2022 yılında gündeme taşınmış ve halen devam eden bir tartışma. O dönem gelen baskılar neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısından itibaren, yani 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra okul öncesi anaokulu öğrencileri ve taşımalı eğitimdeki öğrenciler başta olmak üzere 5 milyon öğrenciye kademeli olarak ücretsiz yemek verileceğini duyurmuştu. Fakat 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında deprem bölgesi hariç tutuldu. Okul öncesindeki genel ücretsiz yemek uygulaması tasarruf tedbirleri ve teknik gerekçelerle askıya alındı, daraltıldı değerli dinleyenler. Uygulamanın daraltılmasının ardından sivil toplum kuruluşları, milletvekili ve eğitim sendikaları konuyu sık sık meclis gündemine, yargıya ve kamuoyuna taşımaya devam ediyor. Yemek tartışması sürerken bu yıl itibariyle okul kantinlerindeki fiyatlar da eleştiri odağına girdi. Öğrencilerin okul kantinlerinden sıkça tükettiği tost, ayran veya unlu mamuller bu kez sosyal medyada milletvekillerinin meclis lokantası fiyatlarıyla karşılaştırılıyor. Okullardaki kantinlerde yaklaşık tost ayranın fiyatının 100-130 TL arasında değişiyor. Meclis lokantasının pilavlı dana saç kavurmasının fiyatının 66 TL olduğu öne sürülüyor. Tam 5 yıldır süren bu yemek tartışması gündemdeki yerini koruyor. Bazı aileler evden öğrenciye bir öğünlük yemek hazırlamanın eskiye nazaran daha maliyetli olduğunu dile getirse de, bizim de bir hesabımız olsun istiyoruz çorbada. Bir öğrencinin haftanın 5 günü okula gittiği üzerinden kabaca bir hesaplama yapıyoruz ve bunu 180 güne hesaplıyoruz. Aylık maliyetin 2000, okul boyunca maliyetin ise 18.000 TL olarak karşımıza çıktığı gerçeğini sizlere aktarmak istiyoruz. Evde hazırlanan bir tostun, sadece peynirli bir tostun maliyeti 72 TL'ye kadar düşüyor ve bir bardak evdeki yoğurttan hazırlanan ayranın maliyeti de 5 TL olarak karşımıza geliyor ki bu da takribi 80 TL gibi bir rakamı bizlere sunuyor kabaca. Bu hesaplamanın ardından her gün tost ve ayran tüketir misiniz diye soruyoruz. Okul ve büyüme çağındaki çocuğa ana öğünü her gün tost ayrandan mı geçiyor? Hane başına iki öğrencinin olduğu ve sadece öğle yemeğinin kantinde veya evde hazırlanan tost ayran hesabı üzerinden hesaplandığında ise 4000 TL'ye yakın aylık bir rakamın çıkması, tek maaşla geçinen aileler için ciddi bir maliyet olduğu gerçeğiyle bizim de ricamız, özellikle AK Parti ve MHP milletvekillerinden ya da hükümete yakın veya mensup milletvekillerinden, lütfen bu hesaplamaları daha kapsamlı yaparak, madem halkı temsil ediyorlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na halk adına iletmeleri diyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı son orta vadeli stratejik planlarda tüm devlet okullarındaki öğrencileri kapsayacak genel bir ücretsiz bir öğün yemek hedefi öncelikli ve bağlayıcı bir politika maddesi olarak yer almıyor. Bunu da dikkatlerinize sunuyoruz. Konu öğrenci ve çocuklar olunca Türkiye'nin tavrı çok net oluyor aslında ve bu konu üzerinde de çok fazla vaktinizi aldık. Bizi anlayışla karşılayacağınızı ümit ederek az sonra Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek haberinin detaylarını paylaşacağız. Birinci sayfa devam edecek. Bizden ayrılmayın.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'de kaybolmuştu 11 aylık Büşra bebek. 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında anne ve baba dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alınmıştı. Anne Elif Balıkçı ifadesini değiştirdi. Balıkçı yeni ifadesinde çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve bıraktı ifadelerini kullanmış ve bu ifadeler sonrası arama kurtarma çalışmalarının o bölgeye yönlendirildiği haberin detayında yer alıyor. Büşra Balıkçı'yı yabani hayvanların götürmüş ihtimali de dikkate alınıyor. Arama kurtarma çalışmalarının o bölgede genişletildiği belirtiliyor. Arama çalışmaları sürerken çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetlerinin bulunduğu ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilemediği de iddia ediliyor. Anne, baba ve 4 kişinin şu anda gözaltında olduğu, çalışmaların devam ettiği aktarılmış. Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden aralarında veteriner hekimin de olduğu 3'ü ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı bölgeye geçiş noktasında jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanıyor. Araç hareketliliğinin yaşandığı görülmektedir değerli dinleyenler.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi koruma hedefiyle başlatılan operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildiğini duyurmuş. Bakan Gürlek'in açıklamaları var. Başsavcılıklarımızdan diyerek başlayan açıklamasında çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetleri ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını, gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini, mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedik ifadelerini kullanmış, dijital mecralarda fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz, ailemizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, geleceğimizi koruyacağız ifadelerini kullanmış Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarıyoruz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir hamle yaşandı. Kurtlar Vadisi'nin dizisinin 136. bölümünde işlenen ölüm sahnesiyle gerçeğin örtüşmesi üzerine savcılık Kurtlar Vadisi senaristlerini ifadeye çağırdı. Mehmet Ali Birand'ın yıllar önceki o programı da yeniden gündeme geldi deniliyor değerli dinleyenler. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'te bulunan evinin bahçesinde 31 Ağustos'ta meydana gelen kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı deniliyor. Korkunç iddia denilmiş Büşra Bebek'le ilgili, kaybolan Büşra Bebek'le ilgili annenin ifadesinin değiştiği haberi yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 8 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendiğini, bu operasyonlarda hesaplarında 17 milyar 750 milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığını duyurmuş değerli dinleyenler. Yine dün Türkiye'de ilk ve orta öğretim kademelerinde ilk ders heyecanı yaşandı. Türkiye genelinde okullar için ders zili çaldı ve ilk gün heyecanı başladı. Dün itibariyle okul yolundan sınıfa uzanan süreçte güvenlik denetimleri ise had safhaya yükseltildi. Tüm il ve ilçelerde güvenlik güçleri havadan ve karadan sıkı denetimlerini sürdürüyor. Hem de bir taraftan da okul denetimlerinin yanı sıra okul servisleri de denetleniyor değerli dinleyenler.

Tarım Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle gıdalarda kullanılan aroma vericilere ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Düzenleme ile domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerinin kullanımına yasak getirildi. Bazı aroma vericileri için bakanlık izni şartı getirilmiş. Resmi gazetede yayımlandı. Gıda aromaları için yeni düzenleme 10 madde olarak 2026 yılı sonunda yasaklanacak deniliyor değerli dinleyenler. Yine dijital platformlara ve oyunlara yeni düzenleme geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platform kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Göktaş, E-Devlet üzerinden girişi öngören güvenli bir sistemle oyunlara yönelik bir yönetmelik hazırlanacağını ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını belirtmiş değerli dinleyenler. Yiğidim Aslanım tartışmalarının ardından Zülfü Livaneli'den yeni partiye iki şarkı önerisi deniliyor. Yiğidim Aslanım isimli şarkının kullanımını yeni partiye yasakladığı iddialarıyla gündeme gelen Zülfü Livaneli tartışmaya son noktayı koydu. Livaneli, Yiğidim Aslanım yerine önerdiği iki şarkıyı açıkladı. Livaneli, ben de bir dostum vasıtasıyla Sayın Genel Başkan Özgür Özel'e ilettim. Dedim ki bunu değil, ey özgürlük olabilir, merhaba olabilir, onlar açısından da daha çok söyledim. Ben öyle parçamı çalmayın filan demedim, parti açısından daha iyi olabilir ifadelerimi kullandım demiş ve hakkında sosyal medyada gündeme getirilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de çok net ve sert bir dille yanıt vermiş, yalanlamış bu durumu değerli dinleyenler.

İstanbul Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği yeni belediye başkan vekili seçiminin ise 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıklamış. Bir başka haberimizin başlığıydı değerli dinleyenler. Bakan Gürlek duyurdu, 151 operasyon gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki deniliyor. Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında enerji anlaşması denilmiş. Silivri'de batan geminin yakınında bir ceset bulunduğu, Türkiye'nin ay yolculuğunda tarih belli olduğu haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri birinci sayfa haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı deniliyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü denilmiş. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan iskeletin yapılan yeni incelemeleri sonucu Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kalkan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden Cuma Kaplan ve Muhyettin Baranlı tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı denilmiş. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün forveti Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye karşı alınan bir puanın faydalı olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin kadrosunun çok yetersiz olduğunu ileri sürmüş. Edirne'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı deniliyor. Antalya Spor'un yeni hocası ilk idmanına çıktı. Antalya Spor Teknik Direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Fenerbahçe zirveden uzaklaştı. Galatasaray lider kapattı denilmiş. Süper Lig'de 5. hafta mücadeleleri sona erdi. Haftanın kapanış maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı deniliyor. Tezgahlar ağzına kadar doldu. Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneler kasa kasa palamutlarla limana dönüyor. Bol avlanan palamut için avına bir süre ara verilmesi isteniyor denilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek paketi deniliyor. Ordu'da kardeşler arasında kavga kanlı bitti. Trump'tan dünyayı rahatlatacak petrol açıklaması haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla, kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Hepsi standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü'yle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yine haber başlıklarımızı, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz de tutuklandı denilmiş. Motorinde 100 TL alarmı, 6.62 TL'lik dev zam geçerli olacak deniliyor. Artışın pompaya yansıması beklenirken Ankara ve İzmir'de motorin fiyatının 97 TL seviyesine yaklaşması 100 TL sınırını da yeniden gündeme taşıdı değerli dinleyenler. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesinin erişime kapatıldığı da belirtiliyor değerli dinleyenler. Dün sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan iş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet Libya'da iniş sırasında pistten çıktı ve alev aldı. Uçaktaki mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtiliyor. Yangın sırasında uçak kullanılamaz hale gelmiş, o fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Balya balya döviz deniliyor, yeni görüntüler ortaya çıktı. Kara para aklama suçundan tutuklanan Vanlı Kara Aydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın balya balya döviz desteleriyle görüntüleri ortaya çıktı. Para destelerinin farklı döviz cinslerinden oluştuğu dikkatlerden kaçmadı. Haydar'ın eşi Çağla Öz de tutuklandı deniliyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın sürdüğü belirtilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerine saldırmama konusunda anlaştığını söyledi ve dizel fiyatlardaki artışın temel nedeninin İran değil Ukrayna savaşı olduğunu da öne sürmüş, konuyu buraya taşımış değerli dinleyenler. Silivri açıklarında ceset bulundu, ceset kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü deniliyor. Silivri'de batan geminin yakınında bulunmuştu. Bu ceset, başsavcılık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını ifade etmiş değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan-Atina'nın Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin açıklamalarını reddettiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz ifadelerini kullanmış.

Efendim birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarıyoruz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir hamle yaşandı. Kurtlar Vadisi'nin dizisinin 136. bölümünde işlenen ölüm sahnesiyle gerçeğin örtüşmesi üzerine savcılık Kurtlar Vadisi senaristlerini ifadeye çağırdı. Mehmet Ali Birand'ın yıllar önceki o programı da yeniden gündeme geldi deniliyor değerli dinleyenler. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'te bulunan evinin bahçesinde 31 Ağustos'ta meydana gelen kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı deniliyor. Korkunç iddia edilmiş, Büşra Bebek'le ilgili, kaybolan Büşra Bebek'le ilgili annenin ifadesinin değiştiği haberi yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 8 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendiğini, bu operasyonlarda hesaplarında 17 milyar 750 milyon TL para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığını duyurmuş değerli dinleyenler. Yine dün Türkiye'de ilk ve orta öğretim kademelerinde ilk ders heyecanı yaşandı. Türkiye genelinde okullar için ders zili çaldı ve ilk gün heyecanı başladı. Dün itibariyle okul yolundan sınıfa uzanan süreçte güvenlik denetimleri ise had safhaya yükseltildi. Tüm il ve ilçelerde güvenlik güçleri havadan ve karadan sıkı denetimlerini sürdürüyor. Hem de bir taraftan da okul denetimlerinin yanı sıra okul servisleri de denetleniyor değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

İstanbul Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevden istifa etti. İstanbul Valiliği yeni belediye başkan vekili seçiminin ise 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıklamış. Bir başka birimizin başlığıydı değerli dinleyenler. Bakan Gürlek duyurdu, 151 operasyon gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki deniliyor. Trump duyurdu, Rusya ile Ukrayna arasında enerji anlaşması denilmiş. Silivri'de batan geminin yakınında bir ceset bulunduğu, Türkiye'nin ay yolculuğunda tarih belli olduğu haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Efendim programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurt hava durumuna göz atacağız, vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalıyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneyli kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 15 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktardık elimizden geldiğince. Yarın 16 Eylül Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube,

0: Çıkarma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Ankara'da yapılan görüşmede Yozgat ve ilçelerinin ulaşım, iletişim altyapısı ihtiyaçları ile yol bakım ve kavşak düzenlemesi taleplerini görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki ağır ceza başsavcılıklarına çocukları, gençleri ve toplumu korumak için müstehcen içeriklere karşı genelge gönderdi. İhbarlar değerlendirilip dijital deliller toplanacak ve erişim

0: bedeli uygulanacak. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 14 Eylül 2026'da Yozgat merkezine bağlı 10 köyde bakım çalışması nedeniyle saat 9-16 arasında planlı elektrik kesintisi uygulayacak. Kesinti iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacak. İBB Meclisi Eylül toplantısında AK Partili kadın üye, CHP'li kadın üyeye "Senin kocan nerede?" diye sordu. Başkan vekili Nuri Aslan bu ifadeye sert tepki göstererek özür diledi ve ahlaksızlık dedi. Orta Anadolu mensucat, Kayseri'de 1953'te kurulan tekstil fabrikası, küresel talep azalması, artan maliyetler ve tedarik sorunları nedeniyle 11 Eylül itibarıyla üretimi durdurdu. Tesisler 12 Ekim'de tamamen kapanacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep maçının ardından puan farkı ve hakem kararları nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu hakkında disiplin sevkleri yayınladı.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece ölçülecek. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan Aykan Gür Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?

Aydın gün aydın, hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler, merhabalar. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Keyifli, güzel bir gün olsun hepimiz için. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla programımızın ilk 1,5 saatlik zaman dilimini paylaşacağız. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla birlikteyiz. Takriben 3 saati paylaşacağız arkadaşlar. Keyifli, güzel bir gün olsun. Dediğim gibi sabah şeriflerimiz.

0: Amanın yandım, amanin amanin amanin yandım. Seni dine tiri dine tiri dine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım.
1: Amanin amanin yandım.
0: Tiri dine tiri dine tiri dine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Hop de. Hoş geldiniz. Vay ineklere bak. Teşekkürler, hoş geldiniz. Neredesiniz siz, böyle inekler otluyor maşallah.
2: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nalan Hanım ve dinleyenlerine.
0: Hayırlı sabahlar olsun efendim, hoş geldiniz.
2: Böyleri gördüm de göndereyim size dedim öyle.
0: Maşallah.
2: Maşallah.
0: Çok güzel.
2: Bir ton geliyor bir tanesi.
0: Bir ton.
2: Hayırlı sabahlar oyun havalarına devam. İyi ki geldiniz, günlük güneşlik doğal manya tarafından. Şöyle güneşten doğru. Filmimizi buraya bıraktık, biraz böyle biraz video çekeyim inekleri diye.
0: Evet.
2: Hoşuma gitti bu canlılar.
0: Çok güzel.
2: Hayvanlar burada böyle bir otluyorlar.
0: Süper.
2: Hayırlı sabahlar, selamlar herkese. Doğu Almanya'da.
0: Hayırlı sabahlar olsun, hoş geldiniz. Gurbete çıkmışsınız yine maşallah. Hayırlı yolculuklar, hayırlı işler olsun. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar. Adem Usta aramızda. Merhabalar, hayırlı sabahlar efendim. Kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum sanayiden sanayiye. Bizden de sevgiler. Herkese bol kazançlar. Ümit Yaşar, ateşlerde yanacağım istiyorum diyor. Sizlere ve dinleyenlere gelsin. Adem Usta'dan saygılar. Aman

dayanımcım günaydın. Çayırlı Andan Nuray. Günaydın, günaydın. Nalancım hayırlı sabahlar, kolay gelsin canım. Ferdi Tayfur'dan bu nasıl dünya istiyorum sağ ol demiş. Siz de sağ olun efendim.

Antalya'da yaşayan bir Rus okulların ilk gününde okul bahçesini izleyen velileri paylaşmış böyle tellerin arkasından. Böyle çim tel ama gözükmüyorlar kendileri. Okulun ilk gününde okul bahçesini izleyen velileri paylaşmış ve şöyle yani bu insanların ne yaptığına dair bir fikriniz var mı diyor. Ya çocuklarını seyrediyorlar oradan işte. Dünya. Allah'tan uyum haftası geçti bitti. Uyum haftası çok şeydi, renkliydi. Varsa küçük çocuğu olanlar bilirler ortamı. Yani böyle arkaya geçip saklanmak mümkün değil. O uyum haftasında çırım çırım yırttık kendimizi. Çocukları okulda bırakana kadar. Yani çok uygun, çok kolay uyum sağlayan çocuklar da var. Ama işte ağlayanlar, üzülenler de var. Nihayet ki atlatıldı o hafta. Şimdi böyle şey arkasından, çit arkalarından çocuklarını gözetliyorlar. Ne yapacaklar? Sen ne anlarsın? Rus. Bizim çocuklar ağlamıyordur da. Bizim duygusal bağlarımız çok kuvvetli. Bu yüzden yenilmeziz belki.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
2: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenli ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 15 95 0544 772 15 95.
1: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Evet Pendeciğim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Merit Deli'nin üstümüzüyle idaş, yatak, baza başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Diğer kardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Pendeciğim alışveriş merkezinde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Pendeciğim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Özcan Deniz'den Aslan Gibi parçasını istemiş. Ankara'dan Gizem aramızda. Akdağ Madeni'ndeki sevdiği Yavuz Sarsılmaz'a armağan ediyor bu şarkıyı. Kırmızı emojili kalpler göndermiş. Bu kalpler sevdiğine sanırım. Aslan Gibi yayında.

Yalan doğrudan karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Hayırlı sabahları, iyi yayınlar dilerim. Ben Ankara Mamak'tan Nur, sizden ricam. Maral'dan Kal Diyemem şarkısını rica ediyorum demiş. Şu an Yozgat Akdağ'da olan Halit Tümtürk için rica ediyorum. Alalım listemize parçamızı. Aslında hemen sırada 09.32 Türkiye'nin saatleri. Ferdicim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birliklerimiz. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Perkerdin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha onlarca ürün ve marka. Ferdicim alışveriş merkezinde. Ferdicim Oni ve Halı İvak Damadeli. Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ürünlerimizin de kampanyalarımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ferdicim İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ.

0: Fashion sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
0: Evet, şehrin en iyisi perdeci Magda Mardin. Tül perde, zebra, efendim store perde, ahşap ve metal jalüziler, çay setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dahası. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Masa sandalye çeşitleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, rattan masalar bizde. Tefal ürünleri, Karçer buharlı temizlik makineleri, Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi Perdecim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Günaydın Nalan Hanım, Yıldız Tilbe'den Delikanlım istiyoruz olur. Bu parça eşim, biricik aşkım Gülden Ceylan'a gelsin ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine. Biz de bize 2 adet yufka ekmek açabilecek bir adet siparişçi lazım. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ben telefona bakarım, açamam ama açarım da yufka gibi açam. Mantı hamuru belki, erişte belki. Onu o kadar ince ben yapamam ama telefonlara bakarım.
3: Şoför abla radyolarda.
0: Ceylan yufkaya eleman aranıyormuş. Bilginiz olsun. İki kişi yufka açacak. Ekmek. Yufka ekmek açacak. Aa, yufka ekmek yaparım. Yufkayı yapamam ama. Bir adet pişirici. İki tane yufka ekmek açabilecek bir adet de pişirici lazımmış. Pişiririm de herhalde ama. Hayriye Hanım hoş geldiniz. Buyurunuz. Saraykent'e selamlar.

0: geldiniz Hayriye Hanımcığım. İyi günler. Oğuz Efem ailesi, ben Saraykent'ten Hayriye. Tufan Altaş'tan Bu Yokluk Bu Gurbet şarkısını Neslihan ablama ve arkadaşım Meryem'e armağan ediyorum. Ve sizlere de gelsin iyi yayınlar, iyi dinlemeler, iyi günler, iyi günleriniz olsun Hayriye'cim. Hayırlı sabahlar Akdağlı'yım şehirlerimize. Ben paraşütçü Ersoy, sıradaki parça tüm köylülerime ve sana armağan ediyorum demiş, teşekkürler. Ragıp Turan Çelik çekerekten bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Bir sesli mesajımız var.
1: Günaydın Meryem Hanım. Ben çekerekten Ragıp Turan Çelik. Bugünkü şarkımız tüm Oğuz Efendi dinleyenlerine gelsin, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Linet, bedduam olsun yayında.

0: Bu da benim sana bedduam olsun. Zalimin birini sev benim gibi. Evet, Tuğhan Altaş sözümüz vardı. Bu yokluk, bu gurbet diyeceğiz. Ramazan Kılıç burada.
1: Alın alın mantar avcılarını gönderin bu tarafa doğru. Arabadan doğru görülen mantarlar var böyle.
0: Ay zehirlidir var. Onlar bir de.
1: Toplasam şöyle bir arkadaşlarıma önce bir ikram edeyim sonra ben tadına bakarım öyle düşünüyorum.
0: Ölürlerse İş artık.
1: Bitince. Öyle kolay gelsin.
0: Önce bir tattır birilerine baktım bir şey olmuyor. Tövbeler olsun. Yolunuz açık olsun. Selameti zehirlidir onlar Allah korusun yahu. Muammer Tatlısorgun'dan aramızda. Hoş geldiniz. Günaydın Ferdi Baba'dan Kapa Perdelerine. Ne güzel bir şarkıdır o ya. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: varsa.
1: Önce bir Ferdi Tayfur sözümüz var. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sonrasıyla Ferdi'cim Oni ve Halı Evi Akdağ Maden Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim kız ne yapıyorsun yine? Bak kıtır kıtır kıtır. İnce ince yufkaları kızartmış. Şimdi de lavaşın içine sarıyor kıtır cips. Cips koysak olmaz mı bunun yerine? Doritos koysam buraya. Bu kıtırı cipsleri lavaşın içinde biraz daha kırıyor. Ay. Ne yapacaksın şimdi onu? Çiğ köfte mi ekleyeceksin? Mercimek köftesi de olur bak. Peynir gezdiriyor. Dürüm yapıyor şimdi. Sarıyor, kıtır kıtır yiyecek onu. Çay hazır gel has kız. Ayaşlı Eray. Sen miydin salgı yalan? Tamam. Kıtır kıtır yedi. Çıtır çıtır yedi onu. Kırt kırt. Ali Çevik Aydıncık, Aydıncık'a selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ali Çevik ben doldurur ben içerim kime ne? Ha İbo. Şey de söylemiş onu, bizim kız da söylemiş. Aylin miydi neydi o? O da söylemiş. Güzel olmuş. Bakayım. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkürler. Ali Çevik Aydıncık'a selamlar. Yapalım. Hüseyin Sorgun'dan aramızda. Sorgun Belediyesi'nden yazıyorum demiş Hüseyin. Özlem Özdil'den insan okudum parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

Evet, Fendi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530 034 66 66 istek hattımız. Hüseyin Sorgun'dan buradaydık. İnsan okudum, seçtim. Meryem Yozgat'tan aramıza. Günaydın Nalan Hanım, senden çok sevip değer verdiğim birisi için Esmeray'dan. Unutma beni parçasını rica ediyorum. Kendisine armağan ediyorum. Kolay gelsin demiş Meryem Hanım. Onu da aldım listeye. Sen de unutma beni, unutama beni. Günaydın abla, günaydın. Ferdi'den bizim sokaklar istiyorum abla. Olsun.

güncel olsun bana senden başkası. Kibariye'nin en güzel yorumlarından biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, aktardı. Bulun Umut Kaya, Halit Tümtürk, Yavuz Sarsılmaz, Bilal Canlı, Hacı Bayram Öztürk, Enver Yılmaz'dan Hele Gel parçasını rica ediyoruz. Söyler misiniz rica etsem demiş peki. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tımızıyla. Aşık Mustafa Kurban'ı.

0: Koz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33, 0538 311 44 33.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601, 0542 684 54 48.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plet tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

0: Sabahtayız programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyoruz. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank Edeniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım diyor Esmeray.
1: Boğazında düğümlenen hıçkırık.

0: Kontrak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

nerede sevdiğim, nerede darlar, sensiz virane oldu bizim sokaklar. Selamünaleyküm. Ankara'dan Rabia Ünal. Aktağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için 2-3 gündür ara verdim. Hava öğütten bir gönlüne ben sığmadım. Parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Rabia Hanımcığım hoş geldiniz. Evet, kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla başladık arkadaşlar. İkinci bölümde de sigortacım Murat Yılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterince değil, yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Evet, selam canım, günaydın, nasılsın? Ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime Müslüm Gürses'ten Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere parçasını armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Güzel yayınlar diliyorum. Okulun ilk günü bütün öğrencilere başarılar dilerim demiş. İkinci günü değil mi? Dün açılmadı mı okullar? 14 Eylül'de açılmadı. O gün de şey tatildeydi. Evet, Hüseyin Sorgun'dan aramızda Özlem Özdül dinlettik. Yıldız'ın parçası tamam. Enver Yılmaz dinleteceğim. Halit Tüm Türkiye Hacı Bayram Öztürk'ün seçimiyle. Rabia'nın isteği var. Efendim, iyi yayınlar abi, kolay gelsin. Ankara'dan Yakup Mustafa Yavuz'dan Ağlıyorum Gizlice şarkısını Akdağ Madeninde olan Aslan Dayım, Bilal Canlı ve Aslan Dostları, Halit Tümtürk, Serkan Urdağlı, Yavuz Sarsılmaz'a armağan ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Uğur Heybeli aramızda. Isparta Senirkent'ten iyi akşamlar. Uğur Heybeli ben. Senin Uzun'dan Sevda Sözü isteğimizdir. Nalan Hanım teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Alalım listemize. Hoş geldiniz. Evet, sigortacım Murat Yılmaz katkılarıyla ne var sırada? Enver Yılmaz, hele gel.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Ben Hatice Peker, Baba Yağmur, Sarıkaya'dan aramızda.
1: Yanıyorum, yanıyorum.
0: Günaydın Erdoğan'ım. Biz dört arkadaş için Neşet Ertaş'tan Yolcu istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim ne demek? İstek parçam olacaktı Aşık Reyhani'den, Özcan'ımdan çok sevdiğim Erzurum şarkısını istiyorum. Eyüp Öztekin, Erzurum. Çok uzun bir parçadır bu, Reyhani'nin parçaları çok güzel hepsi. Biraz kısası da vardır herhalde, 10 dakika falan ya. Kısa versiyon bulursam göndereyim. Ankara Yeni Doğan'dan Toprak Deniz, Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan Halit Tümtürk için Gül Erduman'dan Ayaz Yer Marmal ediyorum ve tüm arkadaşlarına gelsin. Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ankara'dan selamlar. Ankara Yeni Doğan'dan herkese selamlar demiş. Toprak Deniz. Nerede kalmıştım ben? En son Hava 3 çalacaktım galiba. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Çok aynı kişiye mesaj var.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66

Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

yeşil ördek gibi daldım göndere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gider gurbet ellere. Sen beni unut ne de ben seni. Yine güzel bir istek parçası. Neslihan Hanım'ın seçimiyle Rabbim.

0: yeşil ördek gibi daldım göllere. Vay vay vay.
1: Oğuz FM reklam.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95.
0: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres: Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal, 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
0: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim: 0544 445 37 62.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon: 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
6: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, yolcu beni benden aldı. Acayip uykumu getirdi. Şimdi bir de Reyhani'yi koyarsak biz buraya hepimiz kıvrılır kalırız. Bir köşede gibi geldi bana. Öğle vakti geldi. Dirilin. Kalkın.
1: Yolcu'nun sesi.
0: Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bu yandan mesajlarımıza ulaşsın. Varsa hareketli bir şeyler gönderin. Bunlar boğdu beni, bu istekler. Çok güzel bir türkü ama hiç vakti mi değil, saati mi değil. Ağırlık baskı üstümüze ayırt, değil mi? Evet. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbanka Deniz Bank yanı, Sarıkaya'da hizmetinizde. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. 0543 772 1026 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız arkadaşlar. Narsim Dask Konut İşyeri ve Araçlarınız için 15 yetkili ajanteliğimiz var.

Şiköy'den davul sesi geliyor demiş Yıldız Tilbe'den. Vallahi hemen uykum açılır. Hemen giderim Hüseyin abi. Düğün demeyelim. Düğün buralarda bizden.

Yura. Güzeldir ya. Mezdeki her zaman iyidir. Kurtarıcı. Yıldız Tilbe. Hüseyin Koskan'ın seçimiyle sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla radyolarımızda buyurunuz.

0: Mühendislik ve Mühendislikten Çayır Alan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yılmaz Şoför'ün yardımcısı.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi ve tecrübeli ekibiyle Tarsim, Dask, Konut, İşyeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener, Bulgar İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız efendim. Ayaz Yarim yayında.

0: sayfa sayfa okuduğum kitapsa düğüm düğüm çözülmesi zor yani. Valla kaldıramayacağım ya. Çok zor onu. Bir kenarda bekletelim. Çok uzun. 10 dakika kısasını bulamadım. Kestirip atsam bilemeyiz. Neresinden kessen ağır yani. Çok ağır bir parça. Reyhanin. Aşk Reyhanin bütün parçaları güzel ama çok derinden yaralan. Çok bunaltır bir şey. Çalamayacağım yani. Giderken atayım kaçayım bari olmaz. Arkalar kara kılçın. Biraz eğleneyim açılayım belki kaldırabiliriz. Getir limon kolonyası getir.
1: Yaz Batı'nın sesi Oğuz Efer.
0: Reyhani. Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum. Gidirem parçanın adı. Gidirem. Var ise. Aman aman aman

0: öyle yapayım o zaman. Olmadı. Atayım kaçayım bari. Siz ne yaparsınız?
1: Mutlu Rab, mutlu oldu. Şoför açmaya, mi? Açmaya, güneke.

0: Dilersiniz tabii. Aç dinleyin, kendiniz açın, bak YouTube'dan açın dinleyin. Dayanabiliyorsanız ben 10 tane peş peşe.
1: Allah'ın sırtı gelir. Allah'ın sırtı gelir.
0: Gidirem. Parçanın adı Gidirem. YouTube'dan açın. Aşık Reyhan. Felaket.
1: Dede güzel çalar zillir harmandan. Gel harmandan. Yar kaçar. Kım ormandan. Sevdalı. Çıkı çıkı çıkı. Yar kesildir dermandan.
2: Oğuz Efendim.

siz sağ ben selamet demişler. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, tüm sponsorlarımıza, dinleyenlerimize, bizi tercih eden bölge halkımıza sonsuz teşekkürler. Bakayım. Saymayız bunu. Salam. Akşama yaparız ya. Akşam gider. İçim çekildi yine bu sabah. Uf, ne dertli parçalar. Benim oyun havalarım da olmasa yandınız. Öldünüz ağlayanınız yok bak. Al gel ha dama pir. Al gel ha dama pir. Karşıkı köyden davul sesi geliyor. Koşa koşa gelirim. Ayda düğün var desinler, merdiven dayarız biz. Düğün bizden sorulur. Eğlence bizden sorulur. Oğuz Medya. Şey gönlünüzce olsun efendim. Şükür. Sigorta.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz Efendi.

Sizgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz.

0: Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğiniz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

Açtım kalbimdeki acı defteri, kanatarak kırdım kilitlerini. Bir bir döktüm önüme geçmişi, anladım senden bir şey kalmamış. Meğer aşkımı satmışsın da ruhum bile duymamış. Odamdaki hayalin, duvarımdaki resmin, o yalan sözlerin acıtmıyor artık sevgim. Git ulan git, git şimdi başka gönüllerde yan. Ağlaya ağlaya duman, gözümde hiç oldun, gönlümde isyan. Bu nefretimi şerefsizliğine say, bu nefretimi kahpeliğine say.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906 Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton.

0: Open, Jacquemin, ayakkabıda Lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi ahilik haftası kapsamında esnaflara kapılarında siftah parası bırakarak ahilik geleneğini yaşattı. Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın kutlama mesajı ve dayanışma vurgusu esnaflara iletildi. Toplumsal birlik güçlendirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü bilimsel eğitimle yetiştirdiği köpekleri AFAD'a arama kurtarma için kazandırıyor. Bursa ve Kayseri AFAD ekiplerinde görev yapacak köpekler afetlerde canlı tespitinde yüksek başarı sağlıyor. Yozgat Araplı beldesinde yaşayan Müslüm Bükücü rahatsızlık sonrası çobanlık yaparken baston oymacılığına başladı. Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede 13 yıldır ceviz ağaçlarından el emeği bastonlar üretiyor, talep artıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi 41 firma yöneticisi için fahiş fiyat uygulanması iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Operasyonda 22 ilde 109 iş yeri arandı, 33 şüpheli yakalandı. İstanbul'da Ahmet Akın valiye teslim ettiği klasik otomobilin kazaya karışması sonucu oluşan hasarın firmaca ödenmemesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Vale aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindekine çarptı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'de 5 hafta sonunda Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise puan kaybetti. Roma, Fenerbahçe'de forma giyen Jadon Osterwolde'nin transferinden vazgeçmeyerek durumunu yakından takip ediyor. Osterwolde Roma'ya dönmeyi düşünüyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Solgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak tahmin ediliyor. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Fincanı taştan, yoğurdu yaştan, dürümü lavaştan, ayranı benden, yoğurdu senden, hoppa cuppa, cırrık mırrık, abidik gubidik.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analizi.

0: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 250 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz FM.
2: Dur, ne olur dinle beni. Kendi isteğimle evlenmedim. Sen mapustaydın. Çaresizdim. Ne olur gitme.
3: Sen artık ellerinin hamısısın. Bundan böyle dünya harcamışsın. Bu ellerden çekip gideceğim. Ama bunun ilki seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi.

0: D blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın

0: Çizgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi ahilik haftası kapsamında esnaflara kapılarında siftah parası bırakarak ahilik geleneğini yaşattı. Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın kutlama mesajı ve dayanışma vurgusu esnaflara iletildi. Toplumsal birlik güçlendirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü bilimsel eğitimle yetiştirdiği köpekleri AFAD'a arama kurtarma için kazandırıyor. Bursa ve Kayseri AFAD ekiplerinde görev yapacak köpekler afetlerde canlı tespitinde yüksek başarı sağlıyor. Yozgat Araplı Beldesi'nde yaşayan Müslüm Bükücü rahatsızlık sonrası çobanlık yaparken baston oymacılığına başladı. Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede 13 yıldır ceviz ağaçlarından el emeği bastonlar üretiyor, talep artıyor.

0: görüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 5 hafta sonunda Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise puan kaybetti. Roma, Fenerbahçe'de forma giyen Jadon Osterwolde'nin transferinden vazgeçmeyerek durumunu yakından takip ediyor. Osterwolde Roma'ya dönmeyi düşünüyor.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Solgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak tahmin ediliyor. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yavuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine saygılar, sevgiler. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterinceyi deyin sizlerle olacağız. Yaklaşık 3 saati buradan bakınca çok uzun gibi görünse de şık diye bitecek. Yetişemeyeceğiz bile zamanı. Akrep yer kovalı, yer kovalı akrebi kovalarken sizin de işaretlerinizi gönlünüzden geçen dinlemek istediğiniz en güzel şarkılarla burada olacağız. Akkayalar mı bir emlak sularıyla başladım.

Çiğdem hoş geldin Çiğdem. Efsane mi dedin? Küstürdün beni mi dedin? Hangisi? Çok erken saatte gelenler de olmuş. Boğaziyan'daki abim için Murat Bedir için mor salkımı sokak istiyorum diyor. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Ya çok güzel bir şarkıdır o Fatih Kısaparmak. Düetli olanı mı yapalım, nasıl yapalım? Tek olan güzel sanki. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde eşlik edecekler bizlere, evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Akkayalar Mobilya, Bambu Ülk Merkezi, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Mobilya Mağazası'yla Nevzat Şener Bulvarı, Sarıkaya'da hizmetimizde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambu Ülk Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim, kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Üzüm salkımına benzer, mor mor olur. Sümbül sarmaşıkları ya da erguvanlar. Mis gibi de kokarlar. Bahar mevsiminde açmaya başlarlar. Oh, yedim erendir. Ankara'dan Rabia aramızda. Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanıkçı, Mahsun Çelik'ten Aklımı Kaybettim parçasını rica ediyorum. Dün de istemiştim, çalmadınız. Umarım bugün çalarsınız demiş. Selamünaleyküm, ben Ankara'dan Melike. Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Ceylan'dan Bugün Benim Doğum Günüm parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Melike, çalamıyoruz çünkü aynı kişiyi Aklımı Kaybettim dün yayınlamamışız. Aynı isme çok istek gelince olmuyor. Bir tanesini yapabilirim ancak. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Elif, Akdağ Madeni'nde bulunan her şeyim, canımın içi, çocukluğum, yanında yerini seven, çiçek gibi hissettiğim dayım Mahmut Yanık için Baran Demet'ten Oğul parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim demiş. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Dayılar öyledir ya, annelerin çeyizi gibi gelirler. Sandıkla beraber. İyi akşamlar Nane Hanım. Ablası Duygu'dan Aslan, kardeşim Yunus Emre Bozkurt için Mesut Davud'dan Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu parçasını armağan ediyorum. Her zaman yanındayız can parçam, teşekkürler demiş. Mesut Dağlı, Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu. Erzurum'u görünce burada gündüzden bir borcum var, gidirem. Buradaysa yayınlayabiliriz sanırım. İyi akşamlar Nane Hanım, annesinden can parçam Yunus Emre Bozkurt için İbrahim Tatlıses'ten Ağlarsa Anam Ağlar parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Aslan oğlum mesajıyla armağan etmiş, aldım listeye. Ankara'dan Kadir, Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Türkü Çevik Anam parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Bugün ona başka parça çalacağız. İyi akşamlar Nalan Hanım, babası ve annesinden canımız Yunus Emre Bozkurt için Ahmet Şafak'tan Arkanda Dağ Bil Beni parçasını rica ediyoruz demişler. Her zaman arkanda istiyorlar. Aldım listeye. Evet, kolay gelsin ablacığım. Keçiören'den yazıyorum. Adım Yağmur Yazar. Canım kardeşim Bilal Canlı için Uğur Karakuş'tan Aldırma Sen Benim Yalnızlığıma parçasını istiyorum. Cesaret esareti bozar demiş falan. Daha uzun. Bu kadarı yeterli sanırım. Merhabalar, hoş geldiniz. Mesajlara dönüş yapamıyoruz. Merhaba yazmış biri, cevap bekliyor bizden ama ismi de belli değil. Aman arkadaşlar, siz yazın isteğinizi, biz okuyoruz. Merhabalar, abla Bünyan'dan eşim Yunus Cura'ya, Güler Duman'dan Her An Özlüyorum çalmanızı rica ediyorum. Ben Nurcan Cura. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada, Bambi Uyku Merkezi, beyaz eşya halı dünyası ve mobilya mağazası ile hizmet veriyor. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. 2 seçenek yani. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: kader bize gülecekmiş.
1: Vicdanı eksik olana adalet konuşma derler. Sen yarını anlatırsın, o çıkarını savunur.
2: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Vay vay vay vay vay Zekeriya abi, hoş geldin. Üzüm mü yiyorsun? Pazar mı vardı sizin orada?
4: Anam çekiyor mu lan?
1: Çekiyorlar vallahi abi.
4: Üzümü yedikten sonra neyse.
1: İyi boğazında kalmasın.
4: Merhabalar merhabalar Nalan Hanım.
1: Merhabalar.
4: Olmuş turanlar Zekeriya abi demek.
1: Afiyet olsun efendim.
4: Öncelikle kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş gördük.
4: Türkiye'nin, İç Anadolu'nun en güzel sunucusu Nalan'cım.
1: Estağfurullah.
4: Evet.
1: Güneş de vuruyor bugün, gözüne. Bir güneş gözlüğü.
4: Ama isteğimiz istemedik. Bugün istiyoruz. Şu anda bayram çekiyor. Ben söylüyorum.
1: Bayram abi merhaba.
4: Evet, bayram ne alalım?
1: Ne alır? Yozgat sürmesi alır. Ne alır? Eyvah, Allah korusun. Abi bir elinde üzüm, bir elinde direksiyon. Evet. Allah'tan plaka vermiyoruz.
4: Biz Yozgat sürmelisi alalım.
1: Yani
4: bayram
1: sürmeli, sürmeli diyelim.
4: Bu parçamız öncelikle siz Oğuz Hanım çalışanlarına gelsin ve bütün Sorgun Dolmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
1: Eyvallah abi.
4: Sarıkaya Sorgun, Akdoğa Sorgun'umuza gelsin. Hı hı. Tabii ki Sorgun esnaflarına da gelsin. Çarşı esnaflarına, sanayi esnaflarına.
1: Selam
4: olsun. Şu anda hareket halindeyiz. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin. Tayyar Efendi size de gelsin. Ve Bayram Efendi'ye gelsin. Oğuz Bey, Oğuz Bey'e de gelsin özellikle.
1: Selamlar olsun.
4: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin.
1: Biz teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız.
4: Bayram da seviyoruz sizi.
1: Bayram abiye de selamlar. Hayırlı yolculuklar. Akşam oldu akşam. Herkes eve dönüyor. Batıya doğru gidiyor. Zekeriya abi. Abi güneş gözlüğü bulundu. Bir mika mika bir şey böyle.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

yağmurun günlere yağdığı gibi ama çiğ düşmüş gül sineler ıslanmış. Sürmeli gözler sürmeyi neyler? Selahattin Bölük yorumu Yozgat sürmelisi. Mekanlarımıza konuk oldu. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sumuzuyla Manisa'dan hayırlı akşamlar. Kayseri bünyanda olan canımız dedemiz Durmuş Duyara. Torunları Arda Kılıç, Umay Uyguç ve Altay Tuna Duyar'dan isteğimiz var. Tufan Altaş, mektup yazarım. Mektup türküsünü armağan ediyoruz. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Niğde'den selamlar var. Aleyküm selam. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Mesut Çelebi'den Gizli Yaram adlı parçayı rica ediyorum. Mehmet torunum, oğlum Mehmet torunum Ardam, Umay'ım kızlarım Sümeyye, Ayşem gelinim Zarife'ye armağan olsun demiş. Aynı isimlerimi okuduk. Manisa'dan dedemiz Durmuş Duyar'a, Niğde'den eşi yazmış. Bir de bu akşam torunların parçasını çalalım ya. Hep sizinkini yayınlıyoruz. Ankara'dan yazıyorum. Adım Gizem. Akdağ Madeni'ndeki sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı çalar mısınız? Evipan'dan Su Misali. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Umut Kaya'dan abilerine Halil Polat, Halit Tümtürk, Yavuz Sarsılmaz, Ahmet Yakup Çiçek, Bilal Canlı, Uygar Doğanay'dan istiyorum demişsiniz. Bende yok ki. Doğanay'ların o Uygar'ları falan bende yok arkadaşlar. Eda yapıyoruz arada. İbrahim Dizlek'le güzel şiirleri var. Yani, merhabalar iyi yayınlar abla. Kayseri'den Erhan Çelik'ten. Dünyanda olan Can kardeşimiz Orhan Çelik'ten ve arkadaşlarına Tahir Uçar'dan. Gelemedik be kardeşim parçasını rica ediyoruz. Severek dinliyoruz. İyi yayınlar dileriz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, Diyarbakır'dan Miraç Demir burada. Yeğenim Malatyalı Ömer Yağcı ve ortamındaki değerli arkadaşlarına, Sinan Akaş, Besim Yağcan, Çetin Kaya ve tüm arkadaşlarına Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden parçasını armağan ediyorum der dinleyicimiz. Azer Bülbül'den Kurşun Yedim parçasını, çok değerli abim Bekir Esik ve Muhammed Emin Akrap, Ahmet Selvari ve Oğuzhan Şahin, Oğuzhan'dır herhalde, Oğuzhan Şahin için istiyoruz. Saygılar, sevgiler. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre, setler, Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine gönderiyoruz. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda. Akkayalar Mobilya Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Mesut Dağlı yayın.

elleri koynumda edalı gelin. Sevdalı gelin. Erzurum'dan çevirdiler yoluma dedik. Devam ediyor birlikteliğim ustumuzuyla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla yine güzel bir istek parçası. İbrahim Tatlıses dinleyeceğiz. Anam radyolarımızda buyurunuz.

0: Ay Sule Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya'ya, Halit Bilgiç'ten Özledim Seni şarkısı isteği var. Listemize alalım. Kısa bir aramız var arkadaşlar. Ara dönüşü sizin seçtiklerinizle Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam edeceğiz. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere

0: modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: dil beni.
1: Ölsem de sağ bil beni deyince şehitlerimiz geldi aklıma.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Kayseri'deydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bugün ilk ders çıkışı, okul çıkışı şehit bir polisimizin kızını okuldan almaya gitti. Özel harekat, babasının ismini taşıyan Tanzel galiba, yanlış görmediysem. Ölsem de sağ bil beni. Bende de acayip şeyler çağrışım yapıyor şarkılarda. Evet, iyi akşamlar Nalan Hanım. Sorgun'dan Buğra ben. Bülent Gökçe'den Sokak Kadını çalar mısınız demiş. Buğra Boydaş, Sorgun'a selamlar olsun. Listemize alalım, hoş geldiniz. Başka kimler burada? Evet, Nalan ablama selamlar. Bursa'dan, servisten eve giderken, organize sanayiden çıkarken. Allah'tan acemleri görmüyoruz diyor. Organize sanayi malum kilit demiş. Okullar açıldı artık. Akşamınız şen olsun. İyi yayınlar dilerim Nalan Hanım. Müslüm Gürses'ten benim meselem eseri ricam olacak. Bu isteğim iş arkadaşlarım Adem Canlı, Nuh Ateş, Nihat Kaya, Ahmet Karaağaca ve değerli Oğuz FM dinleyicilerine armağan olsun. Saygılar. Necdet Can Demir, hoş geldiniz. Aldım listeye parçanızı Müslüm Gürses dinlerken. Göndereceğiz. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Bugün benim doğum günüm, nice yıllara dilek. Benim için güzel bir parça çalarsanız çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Parçaların hepsi çok güzel. Dinledikçe dinleyesim geliyor zaten. Bana özel olsun bu sefer diyor. Şöyle yapalım. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Nice yıllara sağlık, sıhhat, afiyetle, sevdiklerinle beraber hayırlı hatırlı uzun sağlıklı bir ömür diliyorum sana.

Günün kutlu olsun Dilek, nice yıllara. Dilek'in nezdinde bugün doğum günü olan herkese armağanımız olsun. Bilal Gökkaya, Sarıkaya'dan aramızda. Merhabalar, iyi akşamlar dilerim benim güzeller güzeli ablam Sarıkaya'dan. Bilal Gökkaya, senden ricam Neşet Abalıoğlu'ndan Bir Gecede Sen Düşün parçasını rica ediyorum. Bu parça Mete Ankan Deniz ve Murat Mert abilerime gelsin, sana da kolaylıklar dilerim demiş. Murat Mert Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Murat abi hoş geldiniz, şeref verdiniz. O da demiş ki sizden bir istek parçada bulunmak istiyorum. Ahmet Selçuk İlhan'dan Agora Meyhanesini çalarsanız sevinirim. Tüm sevdiklerime gelsin bu parça. Neşet Abalıoğlu'nun peşine bırakıyorum. Bilal Gökkaya'nın isteğiyle birlikte gelecek. Akkayalar Mobilya katkılarıyla Uğur Karakuş yayın.

Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Biz kadere çelme takmış adamız. İbrahim Tatlıses'ten dinlemiştik daha önce bu şarkıyı. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tumuzuyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada. Bambi Uyku Merkezi, beyaz eşya ve halı dünyası mağazası, mobilya mağazası ile hizmet veriyor. Akkayalar Mobilya Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. Güler Duman yayında. Yol Yol

0: İstanbul'cum iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Nisa. Nisa hoş geldin. Şu anda Akdağ Madeninde seni dinlemekte olan Bilal Canlı için Tuğba Başaran'dan Bildiğin Gibi Değil parçasını rica ediyorum. Özgürlüğüne değil özgürlüğümüze demiş. Aldım isteğim. Mektup yazarım mektup yayında.
1: Kaldım düşüncelere.

0: Akkayalar Mobilya şoförün halini sunar.
1: OZFM Reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşin Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595.
0: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi
4: Akkaya'larına bir yer şoför nalemi sunar.

enteresan bir yorum olmuş su misali. Sevgili Eyüphan yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Evet, ilk bölümü de nihayetlendireceğiz. Frank Kayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla sizlerleyiz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değil, sizin seçtikleriniz eşliğinde devam edecek programımız. Metre değer tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Şimdi de Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında bir imalathanemiz var. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metre değer tüm işlemleri yapıyoruz. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Satış şubemizle 0501-066-7066 iletişim hattımız. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız varsa Eser Metal'i arayın.

0: Bırak artık yakamızı. Yakamızı.
1: Her günün zor. Çile gurbet.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ın sunar.
3: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES'le kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar. Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, metali dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0501-066-7066 sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Mesela Müslüm Baba yayında.

Aşkımın öyküsüdür mesela. Yeryüzü gökyüzüdür mesela. Bu benim mesela. Derin mesela. Ezelden ebede giden mesela. Ahmet Çayıralı Andan aramızda. İyi akşamlar Nane Hanım. Nasılsın? İyisindir inşallah. Elhamdülillah. Sağlığınıza duacıyız. Behiye Aksoy'dan Hasret parçasını çalar mısın benim için? Benim için gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Emine Çivdem aramızda. Ferdi Tayfur'dan Bugünler Yaşanacak parçasını çalabilir misiniz demiş. Çandır'a selamlar olsun. Eminem hoş geldin. Aldım listeyi. Neslihan Sarıkaya'dan aramızda. Nalan Hanım nasılsın? Çok şükür. Siz de iyisinizdir inşallah. Bana da bir şarkı yollar mısın demiş. Bütün güzel şarkılar Neslihan için olsun. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşıyor. Şöyle bir bakalım, saatler 19.44 arkadaşlar. Nerede kalmıştım? Ben bir Neşet Abalıoğlu yapacağım. Neşet Abalıoğlu peşine sanıyorum reklam girecek Sarıkaya'da, öyle mi? Ahmet Selçuk Yıkan Agora Meyhanesi reklam dönüşü yaparız. O arada Murat Yalçın Senin Yüzünden dinleriz. Sorgun ve Sarıkaya reklama ayrıldığında Akdağ'dan devam edecek arkadaşlar. Bilal Gökkaya'nın seçimi Eser Metal katkılarıyla radyolarımızdan.

ılık bir sonbahar akşamının felç olmuş köşelerinden yazıyorum. 500 mumluk ampullerin karanlığında saatlerdir boşanan kadehlere şarkılarımı dolduruyorum. Her zeytin tanesine o simsiyah bakışlarını koyuyorum. Ve kaldırıyorum kadehini. Bu rezilce yaşamın şerefine içiyorum. Burası Agora meyhanesi. Burada yaşar aşkların en şahanesi ve en divanesi. Burada saçların her teline bir galon içilir. Gözlerin her rengine bir şarkı seçilir. Sen bu sekiz köşeli meyhaneyi bilmez. Ama bu sekiz köşeli meyhane seni

Şimdi içinde sokak fenerlerinin yalnızlığı, boşalan ellerinde kahreden bir hafiflik. Bu akşam umutlarımı meze yapıp içiyorum. Elimde değil, bu bir namuslu serserilik. Dışarıda hafiften bir yağmur var. Bu gece benim gecem. Gönlümde bütün dertlerin horat ettiği gecenin. Cama vuran her damlada seni hatırlıyorum. Ve sana susuzluğum. Biraz yazma. Plaklarda şarkılar susar. Kadehler boşalır. Mezeler tükenir. Umutlar biter. Biraz sonra bir mavi ay doğar tepelerden bu sarhoş şehrin üstüne. Sen bakma benim delice efkarlandığıma. Mendilimdeki gözyaşlarını da boş ver. Yarın gelir çamaşırcı kadın. Her şeyden habersiz. Onu da yıkar. Sen mesut ol yeter ki. Ben olmazsam da ne çıkar? Dedim ya, burası Agora meyhanesi. Bir tek iyiliğin bütün kötülüklere meydan okuduğu yer. Burası Agora meyhanesi. Burada yaşar aşkların en şahanesi ve en divanesi.

Burası Agora meyhanesi. Burada yaşar aşkların en divanesi, en şahanesi dedik. Valla muhteşem bir parça. Teşekkür ederiz seçenlere, dinletenlere. Evet, şöyle bir dönelim isteklerimize. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustumuzuyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin arkadaşlar. İyi akşamlar. Dünyada bulunan arkadaşlarım için Tufan Altaş'tan bir eser yayınlar mısınız? Bu sefer bu eser Fatih Hakan Yıldırım, Sinan Karaboğa, Muhittin Mızrak, Fatih Karaboğa, Soner Sarıtaş, Hakan Aslan, Emre Bozkurt ve Atilla Özdemir'e ve tüm hasret çekenlere gelsin. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar Ankara'dan Mehmet Ömer Yanık, Sinan Kartal'dan Kafama Takmayı Bıraktım parçasını rica ediyorum. Babam Mahmut Yanık ve arkadaşları Mehmet Suuti, Doğukan Kancan, Metin Altın Kaynak, Yeni Doğanlı Dayı Koy Armağan olsun. Evet, ben Mehmet Kaplan, Yozgat Akdağ Vadeni'nde bulunan abim Ferhat Bayram ve arkadaşlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Oğuz Efem canım kardeşim, Yunus Emre Bozkurt'a Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını rica ediyorum. Seni çok özledim kardeşim. Seni çok seviyorum ablası Fatma. Teşekkür ederim demişler Fatma Hanım. Evet, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Kayseri'den Matador İbo. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan kardeşim Ömer Akçatemiz ve Can abim Ekrem Edişe. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Batsın parçasını armağan etmek istiyorum. Şimdiden sağ olun. Allah'a emanet olun demişler. Evet, Azer Bülbül var sırada. Kurşun yedim, yaralandın mı? Ey can diyeceğiz. Vallahi liste oldukça kabarık. Her geçen anonsta da bir parça ekliyoruz. Aynur Polat'tan Cadde Sokak Geziyorum adlı parçayı canım oğlum, canımın canı Yıldıray Kar için istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyor dinleyicimiz. Kimler burada başka? Akdağ'da bulunan Çağlar Saraç, Almancı Mikail Yılmaz, Hasan Söylemez, Oktay Kurt kardeşlerime, Hakan Taşıyan'dan Sensiz.

Evet, metre dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancı sayısı, demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Şimdi de Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında üretimdeyiz. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyoruz. Halit Bil-

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrini batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Evet, selamun aleyküm. Nalan Hanım, iyi yayınlar. Liste kabarık dediniz, kaynak yapayım. Sıraya bir parça fark etmez. Rabbimden isteyene, Rabbimden isteyene veriyor. İnanmak lazım demiş. Zor bulunan ve yüksek fiyatlı. Göndereceğim semaveri hep arz ettim. Denk geldi pazarda. Çok uygun diyor. Mutlu oldum. Adam garanti kullanma kılavuzunu bile atmamış. Çayı demliyorum. Tüm dinleyenlere ve sizlere yeter. Buyurun demiş. Baktım şöyle bir. Tam soracaktım. Bunu biz neyle, fişe mi takacağız? Nasıl olacak diye. Hemen not düşmüş. Odunlu kömürlü. Peki.
1: Oğuz efendim.
0: Afiyet olsun içenlere. Bir çay içimlik yapalım ya Ferdi Baba'dan size. Şuraya bir yere bırakayım. Nasip olursa çayı da içmiş kadar olalım. Eser Metal katkılarıyla Tuğba Başaran.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.

0: Epey zaman olmuş dinlemeyeli kendisi lazım mekanlarımıza konuk oldu. İlhan Curali Köyü Çayıralan'dan aramızdanmış. Ben Ferdi Tayfur'dan Bu Şehrin Geceleri istiyorum bana gelsin diyor o da. Ne çok Ferdi Baba şarkısı oldu. Ben bir tane kaynatırım araya dedim ama. Zor. Evet. Annem Hacer için Özelim şarkısını çalabilir misiniz? Babam Mustafa için Neşet Ertaş'tan Adına Çizik çektim. Neşet ağam söylemedi ki onu. Engin Nurşani o şey. Şule miydi? Şeyma bizlerde. Bir de Savaş amcama Neşet Ertaş'tan herhangi bir parçasını çalabilir misiniz demiş. Geç kaldım bugün. Ya erken yazıyorsun ya geç. Ortasını bulamadık seninle. Bir denk gelemedik. Şeyma kardeşim. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan Aktağ Vadisi'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Edip Akbayram'dan Kuşlar parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum der.
1: Duysun o vicdansız, duysun. Gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil, bana resimleri değil, bana selamları değil, kendisi lazım.
0: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor, birlikteliğimiz tüm hızıyla Behi Aksoy söylüyor. Buyurun.

Metre Sarmetal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metre dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Sarmetal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0501-066-7066 sorgu, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Evet, Emine Çivdem seçti. Bugünler yaşanacak. Ferdi Baba yayında.

bu akşam Edip Akbayram dinlemek isteyen herkese armağanımız olsun. Sıradaki parçamız Edip Akbayram. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Aldadığın duyulmasın. Mehmet Yörük Sorgun'dan aramızdan sıradaki parçayı şu an harfiyatta çalışan tüm kamyoncu arkadaşlara armağan ediyorum. Teşekkürler, kolay gelsin demiş. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Serkan Sorgun'dan aramızda, Sorgun'a selam. Öz abim kadar sevdiğim İlker abime armağan olsun diyor. Hulusi Gökmeş'e gördün mü yıllar geçmiş. Cansever'den şu dağlarda yağan kar idim çalar mısınız diyor. Fadime Demirel. Oğlum Azim Kaçmazan.

tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en iddialı demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz son hızıyla. 20.41 saatler Ankara'dan yazıyorum. Adım Gizem. Akdağ Madenindeki sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a Musa Eroğlu candan ileri çalar mısınız demiş ama Eyüp Ansu misali çaldık size. Abla kolay gelsin Ankara'dan Yakup Maral'dan Maral'ım şarkısını. Aslan dayım Bilal Canlı ve Aslan dostları Halit Tümtürk, Serkan Uludağlı, Yavuz Sarsılmaz'a armağan ediyorum demiş. Sivas'tan Erdem. Erdem hoş geldin. Intro'yu kullanamadık yine. Şöyle geri alalım. Evet. Dünyada bulunan kardeşim Osman Kale'den İsmail Özdamar'a, Serhat Gezer'e, Rıdvan Polat'a, Aynur Polat'tan Cadde Sokak armağan olsun. Sizi dinliyorlar, çalarsanız sevinirim demişsiniz. Listede zaten parça başka biri istemişti. Birazdan sıra gelir.

0: demiştim. Belki yetişemeyeceğiz bile zamana dedim. Müslüm Baba yakışırdı buraya, tutamıyorum zamanım ya. Keşke zaman olsa da. Bugünlükte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk sevgili dostlar son bölümü sizlere. Bizleri tercih eden tüm bölge halkımıza ayrıca teşekkürlerimizi sunalım. Dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza da sonsuz teşekkürler. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına son mesajlar. İyi akşamlar, ben Kayseri'den Yaşar, Akdağ Madeni'nde bulunan Hasan Söylemez, Çağlar Saraç, Almancı Mikail Yılmaz için Nevin Doğan Aydan, Benim Seni Görmem Lazım parçasını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz ama vakit kalmadı maalesef. Daha bir sürü şarkı kaldı geride ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Son parça. Nereye gizlendiysem aşikar oldum. Hedefte gördüler sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız vurdular sensiz iki gün. Ayağıma prangalar taktılar. Gözlerimi dağladılar, yaktılar. İki koldan bir alnımdan çaktılar. Çarmıha gerdiler sensiz iki gün. Kale almadılar dileklerimi. Yarasalar emdi iliklerimi. Bükülmez sandığım bileklerimi. Kırk yerden kırdılar sensiz iki gün. Bükülmez sandığım bileklerimi. Kırk yerden kırdılar. Kırk yerden kırdılar. Sensiz iki gün.
1: Eser Metal, Şoför Merlin'i sunar.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. Oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugün

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

Bir fesleğen olur sesin, saçar burcu, burcu kokar. Gülden tazedir nefesin, açar burcu, burcu kokar.

0: sesi açar burcu burcu kokar.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
2: Şimdi haberler.
3: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi ahilik haftası kapsamında esnaflara kapılarında siftah parası bırakarak ahilik geleneğini yaşattı. Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın kutlama mesajı ve dayanışma vurgusu esnaflara iletildi. Toplumsal birlik güçlendirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü bilimsel eğitimle yetiştirdiği köpekleri AFAD'a arama kurtarma için kazandırıyor. Bursa ve Kayseri AFAD ekiplerinde görev yapacak köpekler afetlerde canlı tespitinde yüksek başarı sağlıyor. Yozgat Araplı Beldesi'nde yaşayan Müslüm Bükücü rahatsızlık sonrası çobanlık yaparken baston oymacılığına başladı. Kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede 13 yıldır ceviz ağaçlarından el emeği bastonlar üretiyor, talep artıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi 41 firma yöneticisi için fahiş fiyat uygulanması iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Operasyonda 22 ilde 109 iş yeri arandı, 33 şüpheli yakalandı. İstanbul'da Ahmet Akın valiye teslim ettiği klasik otomobilin kazaya karışması sonucu oluşan hasarın firmaca ödenmemesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Vale aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindekine çarptı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
2: Spor.
3: Trendyol Süper Lig'de 5 hafta sonunda Galatasaray 13 puanla lider, Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise puan kaybetti. Roma, Fenerbahçe'de forma giyen Jadon Osterwolde'nin transferinden vazgeçmeyerek durumunu yakından takip ediyor. Osterwolde Roma'ya dönmeyi düşünüyor.
2: Hava durumu.
3: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Solgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak tahmin ediliyor. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
5: Ölüm, ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Şöyle bir vakitler yiyip içerken, yiyip içip yaylalarda gezerken, gene mi geldin ben senden kaçarken? Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Çıkıp Bozkurtlayın ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Karacaoğlan der ki derdim pek beter. bahçede bülbüller şakıyıp öter. Anayı atayı dün aldın yeter. Var git ölüm, bir zamanda gene gel.
4: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen öptürmem kendimi.
2: Yıldız'a hasret, ay ışığı gibi.
3: Leyla'ya hasret meşgul.
4: Hiç olmadı. İçinden geldiği gibi konuşmuyorsun. Hep aynı şeyleri söylüyorsun.
2: Vallahi çok seviyorum.
3: Seni öyle seviyorum ki büyüyünce de yanında olmak istiyorum. Hatta ve hatta...
0: Oğuz FM Gece.
1: Hatta ne?

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

hiç düşünme, endişelenme. Bunca sene sonra bile beni ilk bıraktığın yerdeyim. Geçen senelerin izleri var yüreğimde ve kalbim daha yavaş atıyor artık kuşkusuz. Ellerimde nasır, gözlerimde hüzün. Sen olsaydın beni bırakmazdın susuz uykusuz. Benim için korkma baba, endişe etme. Askerlikte yaptım, evlilikte. Çok görmesem de seni merak etme neredeyim. Yıllar geçti, ömür bitti. Ben beni ilk bıraktığın yerdeyim. Vefasızlar Caddesi, İhanet Sokak. Düşsüzler Apartmanı, asma kat. Adresim belli, şehrimi sorma. Hiç düşünme abla ne haldeyim. Ben senin acılarını gömdüğün yerdeyim. Yağmurun ellerinde, çöllerin göbeğindeyim. Aklına geldiğimde uykusuz kalma abi. Bir telefon açıp sorma ne haldeyim. Emin ol, beni ilk ben yaptığın yerde. Eski aşk, yeni sevda, son yangın. Bir bilsen şu anda ne haldeyim. Seninki hançer değil, kıymıkmış meğer. Çekip gittiğin için çok sağ ol. İnan, şimdi daha iyi bir yerdeyim. Beynimin yarısı, hayatımın tamamı. Ruh ikizim, can yoldaşım. Sen bile bulamadıysan beni, bana yazık. Dosta fısılda, düşmana hiç anlatma. Ben Oğuz Ali'ye arayacağım en son yerdeyim.

şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM

En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Ömrüm bu da olmadı demekle geçti. Yokuşlara tırmanıp yine başladığım yere dönmekle geçti. Her şey geçti de bir aşk yarası kaldı içimde. Oysa bu dünyadan çok şey istemedim. Sevip sevilip gidecektim.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

Sen güneşte terlerken nur söyle nasıl dayanırım. Canım canım cananım sana çıksın bu canım. Sen güneşte terlerken

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

O yar benden soğumuş, meğer hiç gönlü yokmuş. Benden başkasını çoktan sevmiş, bende zaten hiç gönlü yokmuş. Soykanım bende zaten hiç gönlü yokmuş. Zalım, hayır, bende hiç gönlü yokmuş. Bende zaten gönlü yokmuş.

0: seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim.